0: taşıma paha. Anıltınay taşıma hata.
1: Lakhana
0: Radio ITN.
2: Ratata vaga kiyana radio.